Kuluwa fans kula bireba 95.3 92.1. Kon samba sar mangla no yu bu ba haba sara mulu. Dati no samba bu mag momi tamen mang kon yu bu ba. Way ala ji pane no na ra ba. Yaw dan dur mangla no yu. Ay di no DJ tu moy DJ mo. No yu ci risa jeng sala. Am bay ke suma sol jabi.